0: oluyor? Buluyorum kardeş. Abi ne işine gelmişsin?
1: Orşabat, otşabat da paras gevs.
2: Okros, saraya sanki şener. Kim sen kutasın o borçayı beri?
1: Sağım o sepse.
3: Beri asmer çıtır, asmer matlevi. Çey mogonili sisteme komarar. Berzini ben moyu gönü.
4: Sağır, sağır. Boşar. Ben şöyle sağır.
1: İnomani, çöne burze.
5: Amin de da zönevş.
6: Pralut kartuli. Pralut çöne buri.